0: cause I want.
1: Onu anlatmak yeterli değil, yaşamak gerekli.
2: Onun içindeki çocuk programa biraz delice, biraz tuhaf ve hatta değişken bir hava veriyor.
1: Herkesin bir programı olabilir ama onun programının lezzeti bambaşka.
2: İnsanın içine bir başka hoşluk, kulağına başka bir ses ve dinlendiği süreye ise çok farklı bir neşe getiriyor.
1: Leyla ile Leyla'lı Saatler
0: her pazar 15-17 saattir arasında.
1: Her pazar 15-17 saattir arasında. Bitmeyen enerjisi ve tükenmez gücüyle bağımlılık yaratan, her an her şey yaşanabilecek tek program. Leyla ile Leyla'lı Saatler başlıyor.

0: Merhabalar, merhabalar değerli dinleyenlerim, sevgili radyo dostları. Bir pazar daha sizlerle birlikteyiz. Beni dinleyen herkese gönül dolusu sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Leyla'lı saatlere hoş geldiniz diyorum. Tarih 5 Temmuz 2026, saatlerimiz 15.09'u gösterirken birlikteliğimiz saat 17'ye kadar devam ediyor sevgili dostlar. Müziğin ve enerjinin frekansı 107.2. Ditis Helmut Radyosu'ndan, Ditis Helmut Stüdyosu'ndan ben Leyla Bak. 2 saat boyunca sizlerle birlikte olacağım. Dilerim eğlendiğiniz, keyiflendiğiniz, hayatınıza farklı bir açıdan bakmanıza sebep olacak bir program olur. Bazen çok güzel farkındalıklar yaratıyor sevgili dostlar. Farklı bir bakış açısı bir olaya çok daha farklı bir anlam kazandırırken bir acıyı da o kadar hafifletebiliyor. Dolayısıyla bugün de böyle farkındalığınızın yüksek olduğu, neşenizin, enerjinizin de böyle tavan yaptığı güzel müziklerle dop dolu bir program diliyorum hepimize, ben de dahil. Bu haftada, bu pazarda yüzünüzden gülücük, kalbinizden sevgi, bedeninizden sağlık, ruhunuzdan huzur, çevrenizden dostluk, sofranızdan bolluk, ömrünüzden mutluluk ve neşe eksik olmasın. Mutluluk ömrünüzce, pazar günleri gönlünüzce olsun değerli dinleyenlerim. Dilerim keyfiniz, sağlığınız, neşeniz bol olsun diyorum. Olmasa da olur değerli dinleyenlerim. Yani bazen hüzünlenmek de güzeldir. Yani ille de her an mutlu olacağız diye bir şart yok. Hayat bu işte. Aslında mutluluk nedir diye sorsanız bana memnuniyet derim. Yani insanın kendi halinden memnun olma hali. Dolayısıyla hüznünüz de varsa, eğer sağlık problemleriniz yoksa ve çözümü olan problemleriniz varsa çok da bir şeyi, çok da şey yapmayın diyorum. Gerçekten hayat bu kadar basit. Baktığınız yöne göre tabii ki değişebiliyor. Şimdi ne gelsin diyorum. Karadeniz müzikleriyle programa başlamışken Volkan Konak'la sırada benim favorilerimden biri var. Hemen ona sıra vermek istiyorum. Zaten bir iki haftadır kulağınız aşinadır diye düşünüyorum. Kim geliyor, kimden bahsediyorum? Gönle sitem diyor. Hepimizin gönlünde sistemlerimiz var değil mi? Yok, yoktur herhalde. Olmayanı yoktur. Bir sistem halindeyiz sürekli. Eşimize, dostumuza, sevgilimize, arkadaşımıza, ailemize hep bir şeyler ve bir anlamlar yüklüyoruz. Beklentiler içine giriyoruz. Bu arada bu sabah yeni bir karar aldım. Ne dinlerken ne olmuş ne bitmiş size tavsiye edeceğim. Biraz sonra müzik gelsin öncelikle, sonrasında birlikte bir doldururuz, bir boşaltırız. Dilerim sizlerden de gelen güzel istekler ve yorumlarla güzel, daha güzel, daha da güzel bir program olur niyetiyle gelsin bakalım.
1: Leyla ile Leyla'lı Saatler.

Sevgili dostlar, değerli dinleyenlerim, Gönül Sistem'den sonra da Hasret şarkısı geliyor. Böyle birbirinden duygusal, özel, güzel, her duyguya hitap eden şarkılarla devam ederken, Gönül Sistem demişken de, dediğim gibi hepimizin kırılmışlıkları, yaralanmışlıkları, hepimizin gönlünde mutlulukları, her türlü iz var diyerek Mevlana'nın sözünü hatırlatmak istiyorum. Fayda görüyorum sizlere. Ne demiş Mevlana değerli dinleyenlerim? Gönül han değil dergahtır, öyle paldır küldür girilip çıkılmaz günahtır demiş Mevlana. Yunus Emre de ne güzel söylemiş. Bakın, ne yaparsanız yapın kimsenin gönlünü kolay kolay kırmayın sevgili dostlar. Gidin tabak kırın, bardak kırın, ne bileyim başka bir şeyler, ceviz kırın, fındık kırın, bir şeyler yapın ama insanların gönlünü kırmayın. Çünkü dil yarası gerçekten hiç unutulan bir şey değil. Ben karakter olarak, yani bu dil yarasıyla da alakası yok ama, vefalı biriyim sevgili dostlar. Yani bu konuda mütevazi olamayacağım. Çok vefalı biriyim. Bana en küçük yapılan bir iyiliği de unutmuyorum. Ama kötülüğü de unutmuyorum. Yani zerre kadar birisinin bana iyiliği dokunduğunda onu unutmuyorum sevgili dostlar. Ama birisi de böyle kırdığında da unutmuyorum. O yüzden ne güzel söylemiş Yunus Emre'nin sözleriyle de hatırlatmak istiyorum. Bir kez daha düşünün diye. Bir kez gönül yıktın ise bu kıldığın namaz değil. 72 millet dahi elin yüzün yumaz değil. Bir gönülü yaptın ise, er eteğin tuttun ise, bir kez hayır ettin ise, binde bir ise, o da az değil. Sevgili dostlar, bazen küçük dokunuşlar büyük hareketlere sebep olur. Hani evrende de kelebek uçuşu diye bir teori var. Böyle sizlerle paylaşmak istediğim, aslında bu şarkı da çok güzel. Bu öncelikle şunu bir dinleyelim. Hatta dinleyemeden şarkıyı bitirdik. Hasret şarkısı. Dur geri mi alsam diye düşünüyorum. Alamadan geri gitti. İşte bazen fırsatlar da böyle elinizden uçup gidebilir sevgili dostlar. Anında değerlendirmek gerekiyor. Tabii ki sizler de değerlendirin. Leyla'lı saatlere bağlanmak istiyorsanız, arzu ettiğiniz, dinlemek istediğiniz şarkılar, türküler, sazlar, cazlar, ne ararsanız burada var. 088 16 66 777 088 16 66 777 bu numaradan stüdyomuza bağlanabilirsiniz. Arzu ettiğiniz, dinlemek istediğiniz müzikleri bana iletebilirsiniz. Ben dilimden geldiğince, dilim döndüğünce burada sizlerle paylaşmak istiyorum. Şu an ne gelmiş, ne güzeldi diyor. Hakan Yazıcıoğlu'ndan dinliyoruz. Ne güzeldir. Yaşamak ne güzel şey sevgili dostlar. Nefes almak, bir çiçeği koklamak, bir gökyüzüne bakmak, bir çocuğun başını okşamak, birine iyilik dokunması, bir yudum kahve içmek, kuşların sesini dinlemek, denize karşı bakmak, o kadar basit şeyler, bakın ne kadar güzel ve bunların çoğu zaman farkında olmuyoruz. Şarkı gelsin. Bugün ne olmuş, ne dinledim? Sizlere aşırı tavsiyelerde bulunacağım. Aşırı aşırı gerçekten faydalı şeyler, böyle iletişiminize, gelişiminize, dönüşümünüze, hayatınıza farklı anlamlar katacak, farkındalığınızı yükseltecek ve bakış açınızı değiştirecek, hayatı daha anlamlı hale getirecek. Neler yapmalıyız? Hem de çok çok basit şeyler. Hadi bakalım, önce şu müziğin bir keyfini çıkaralım, sonrasında gelsin. Geçer.

Değerli dinleyenlerim, şöyle mikrofonumu da düzelteyim. Doğru sandıklarım eğer hep yalanlar. Sıradaki şarkı Hezna Oğuz'dan dinliyoruz. Doğru sandıklarım eğer hep yalanlar.

Evet dostlar, değerli dinleyenlerim, böyle bir, bilmiyorum, ruh halimden midir, havalardan mıdır, sulardan mıdır, yoksa gökyüzünden midir? Gökyüzünde de Merkür gerilemesi var. Hadi bakalım, ateş grupları çok şanslı olacakmış ama tabii ki kişisel haritalarınıza göre de değişen bir durum. Böyle programda her konudan atlarken, daldan dala koşarken, çorba etmeden inşallah dilerim kolaylıkla, güzellikle anlayabileceğiniz şekilde anlatabilirim diye niyetlenirken, böyle bir ruh halimi de paylaşmak istiyorum. Bir an bu şarkıları dinlerken ya böyle bir konser alanında olmak istedim. Bir haykırmak istedim, bir bağırmak istedim. Ne oldu bilmiyorum. İçimde bastırdığım duygularım da olabilir. Arada bir deşarj olmak da şart. Sonradan patlamalara neden olur. Ben zaten çok öyle her şeyi çok içimde tutabilen bir şey, birisi değilim zaten yani. Şunu gördüm hayatımda, herkes herkesin hakkında konuşuyor ama kimse kimsenin yüzüne söylemiyor. Ben söylüyorum, söyleyince de söyleyince de insanların bazen işine gelmiyor. Valla bir arkadaşıma sordum da böyle takır takır böyle saydırmış ama yalan yok yani. Var mı dedim benden dürüst bir, yok dedi, en dürüstü sensin dedi. Yani herkes herkesin arkasından konuşuyor da ya yüzüne söyleyin, konuşun, paylaşın ya. Ben bilmiyorum, karakter olarak da. Yalanı sevmiyorum sevgili dostlar. Yalanı hiç sevmiyorum. Dolayısıyla sonuçları ne olursa olsun dürüstlükten yanayım. Cesaretinizi kullanın ve dürüst olun ya. Allah Allah, yani hata da yapabilirsiniz. Ne var yani? Hem yalan böyle zeki insanların işi. Yani adam yalan söylüyor ya. Sonra aynı karşındakini aptal yerine koyuyor. Aslında ben onu aptal yerine koyuyorum mesela. Yani bir konuyu 3-5 kere aynısını sorduğumuzda fark edin. Bakın, yalanını fark ettiğinizde hepsinin farklı cevapları oluyor. Zannediyor ki o beni kandırıyor. Yok ya öyle bir dünya. Neyse, nereden geldik bu konuya? Konu neydi sevgili dostlar? Konu farkındalıkta, gelişmekte, dönüşmekte. Bakın, aşırı tavsiyelerim var dediğim gibi. Programa gelmeden önce 3 tane böyle, inanın bunları duş yaparken dinledim. Çok çok dinlemekten keyif aldığım. Ondan öncesi. Ay ben pek bir dolmuşum sevgili dostlar. Şimdi kafamda o kadar şeyler dönüyor, o kadar şeyler dönüyor ki sizlere hangisini paylaşsam diye düşünüyorum. İnsan psikolojisine çok ilgim var. Üniversite sınavlarında da zaten hep seçimlerim psikiyatri, psikolog, rehberlik ve psikolojik danışmanlık gibi seçimlerde. Dolayısıyla da insan psikolojisi çok ilgimi çekiyor, çok ilgi alanıma giriyor. İlk Alper Hasanoğlu'nu keşfettiğimde yemin ediyorum 3 gün onunla yattım, 3 gün onunla kalktım. Bütün YouTube videolarını sabah akşam 3 gün hala da seyrediyorum. Böyle bütün gün o adamı dinleyebilirim. Müthiş, aşırı tavsiye ediyorum. Alper Hasanoğlu'nu dinleyin. Artı bugün size gelmeden önce, inanın bunlara da dedim ki duşta, yani boşa zaman geçmesin. Ben böyle bir iş yaparken kulağımı, zihnimi meşgul edenlerdenim. Sinan Canan. Sinan Canan o kadar güzel bir anlatımı var ki. Sinan Canan'a da bayılıyorum. Yani gerçekten bayılıyorum. Bir insan bir konuyu ilkokul çocuğunun anlayacağı şekilde anlatıyorsa o çok güzel, çok perfect yani. O konuda çok başarılı. Yani Sinan Canan bu. Sinan Canan'ın mutlaka Açık Beyin'de de videoları vardı. Bir, ya bugün bir kendinize bırakın şu sosyal medyayı. Kendinize bir ödül verin. Bir 20 dakika deyin ki ben bugün yatırım yapacağım ya. Zihnimi meşgul edeceğim. Güzel şeylerle dolduracağım. Bakın sevgili dostlar. Bilgiyle tanışmak nasıl bir şey biliyor musunuz? Nasıl güzel bir keyif. Böyle her gün aynı sokağı kullanıyorsunuz. Her gün evden ya da işten eve giderken her gün aynı sokağı kullanıyorsunuz. Sonra diyorsunuz ki ben bir de şu sokağa bakayım ya. Şu sokaktan, bu yoldan geçeyim. Bir bakıyorsunuz, denizler, ağaçlar, nehirler, kuşlar, çiçekler, böcekler, mis gibi kokular, çam ağaçları, ıhlamurlar. Oh diyorsunuz ya, gönlüm coştu, içim ferahladı, ufkum genişledi. En çok keyif aldım. Bakın, kendinize yatırım yapın. En güzel şeylerden biri. Şu, o ne demiş, bu ne demiş, Ali ne yapmış, Veli ne demiş, Ayşe'yi, Fatma'yı bırakın sevgili dostlar, kendinize odaklanın. Kendiniz için bugün alın çayınızı, kahvenizi, güzel, ilginizin alanı olan,
dediğim gibi faydanıza benim söylediklerimden bir tanesini ben şimdi neyi dinlemiştim? Gelmeden önce şeyi dinledim. Sinan Canan'dan erteleme alışkanlığından kurtulmanın sırrı. Ve bunları duşta dinliyorum sevgili dostlar. Beyni geliştiren alışkanlıklar neler? En sonunda tükenmişlik hissinden nasıl kurtuluruz? Bunu bitiremedim galiba. Sonuna kadar geldim. Çıkmam gerekiyordu. Bu benim son yani bir saat iki saatte dinlediğim. Tabii ki hayat böyle de değil. Her şeyden her telden var. Böyle bir hayatımın böyle atma dönemindeyim. Neden bilmiyorum. Ha şöyle bir karar aldım bugün dinlediğim şeyden sonra. Her ay kendi hayatım hakkında siz de yapabilirsiniz. Bir oturup bir düşünüp taşınıp böyle resetlemek sosyal çevrem hakkında. Ne dinlediklerim, ne okuduklarım, kimlerle görüşüyorum, kimlerle ne konuşuyorum, bunları bir gözden geçirip ondan sonra yeni kararlar almak. Bunu yapın bakalım, şöyle girdi çıktı dünyasına. Hani iyi arabanızı nasıl iyi benzin koyarsanız daha da güzel oluyor. İnsan da siz de öyleysiniz. Güzel yakıtlarınız olursa, güzel bilgilerle, güzel yiyeceklerle, güzel dostlarla, güzel konularla, güzel müziklerle, ondan sonra filmlerle hayatınızı donatırsanız, bakın tadından yenmez. Tadı damağınızda kalır. İşte naçizane sizlerle fikrim böyle paylaşmak istedim. Vallahi aşırı tavsiye, mutlaka dinleyin. Tabii ki ilgisi olmayabilir ama belki de olmadan dinledikçe ilginiz artabilir. Ne kaybedeceksiniz? İnanın hiçbir şey kaybetmezsiniz. Böyle işte sevgili dostlar, gelsin bakalım yine güzel özel bir şarkı.

Sevgili dostlar, değerli dinleyenlerim, böyle birazcık da hareketlenelim, bereketlenelim istedim. Gökhan Özen ve Demet Akalın'dan dinliyoruz. Benden Sorulur. Biraz önce de Yılan şarkısı yeni çıkmış sanırım bu yaz. Sahillerde, biçlerde bolca kulağımıza çalınacak popüler şarkılar arasında yeni çıkardı diye bir bilgim var. Dediğim gibi sevgili dostlar, bir dinleyicim de yazmış. Valla böyle şeyleri de çok seviyorum. 7 dakika konuşmuşum. Az bile konuşmuşum sevgili dostlar. Yani 7 değil, 70 dakika bile konuşurum ben ya. Hatta rekorum ne acaba? Acaba benim rekorum ne? Kaç saat konuştuk bir arkadaşımla, ne kadar konuştuk ya biz? Yani telefon şirketi bizi kapıyor, biz bir daha arıyoruz. Şirket kapıyor biz, yani ne kadar olmuştur bilemiyorum. Sırayla da konuşmuş olabiliriz ama böyle bir yeteneğim var. Seviyorum da sevgili dostlar, ben konuşmayı seviyorum zaten. O yüzden buralardayım, oralardayım. Bu yüzden mikrofonun karşısındayım, sizlerleyim. Ve bilgiyi de seviyorum, onu anlatmayı da seviyorum. Ne öğrenirsem öğreneyim. Değerli dinleyenlerim, mutlaka arkadaşlarımla paylaşırım. Sizlerle paylaşırım. Bazen o ne güzelmiş, hiç bu açıdan düşünmedik. Ben bunu kullanırım ve ben bunu keyifle yapıyorum. Sizlere de tavsiyem. Bazen de aynı şeyleri defalarca dinliyorum. Defalarca diyeyim, birkaç defa böyle çift dikiş yapıyorum zihnime yer etsin diye. Bugünkü sabahkiler de böyleydi. Bir de ne kadar detaycı ya, benim dinleyicim de böyle saatlerine bakmış. Benim duşlarım normalden biraz uzun sürüyor sevgili dostlar. O yüzden bir iki YouTube videosunu sığdırabiliyorum. Gün içerisinde de dinleyebilirsiniz. Oh ne güzel ya, böyle zihnim aydınlandı. Ben çok yeni şeyleri öğrenmeyi çok seviyorum. Yani bu en küçük, en basit bir şey bile olsa, yani bir yemek tarifi bile olsa, o beni mutlu ediyor. Yani bilgiye aşığım sevgili dostlar. Tabii şöyle bir şey var, uygulayabildiklerim var, uygulayamadıklarım var. Yani bilgiyi zaten kullandığınızda güzel oluyor. Yani elinden geldiğince kullanmaya gayret edin. Bir olmaz, iki olmaz, üç olmaz, dördüncüsü olur inşallah diyerek kaç dakika olur bilmiyorum böyle, ama sizlerle de konuşmak istedim. Ayrıca yaşamın bir de öbür tarafı var biz hanımlar. Vallahi bir öyle bir dönemimdeyim ki. Zaten çok sosyal birisi değilim. Böyle görüştüğüm çok sınırlı insanlar var. Dolayısıyla çok kendime dönük yaşayan birisiyim. Fazlasıyla şanslıyım. Kendime çok zaman ayırıp kendime çok yatırım yapabiliyorum. Çok şükür, bin şükür. Geçenlerde, hatta geçenlerde değil, bir iki gün önce nereye gittik biz? Denaha gittim. Mahkemeye gittik. Orada da bir apostil mührü için gittik, yani çok şükür onun için gittik bir arkadaşımla. Sonra ortama baktım, aynen arkadaşıma böyle polisler kaynıyor, savcılar, hakimler, ondan sonra avukatlar. Ay dedim, böyle bir hayatım, böyle bir yeri de var işte, böyle bir dünyası da var. Döndüm, gülüyor bana. Ne kadar huzurluyum küçük dünyamda, böyle evimde, böyle kendi halimde dedi. Mis gibi bir hayatım var. Tabii ki o da öyle arada bir. Seviyorum ben sevgili dostlar böyle... herhalde bilmiyorum, belirli bir süreden sonra insanın tahammülü de kalmıyor başka şeylere. Tabii ki ilgi alanlarınız da farklı olabilir. Şimdi konudan konuya geçerken ben sizlere bir şey söylemek istiyordum ama zihin gitti geldi gene benim. Geldi şimdi. Böyle hayatınızda böyle bir insanları eledikten sonra böyle bir bakın, bir de evinizde böyle sizi yoran eşyalara mı hizmet ediyorsunuz, siz mi eşyalara hizmet ediyorsunuz, eşyalar mı size? Hayatımın öyle bir dönemindeyim ki onlarca ayakkabımı, süs eşyalarımı, elbiselerimi hepsini böyle ayıkladım. Ya böyle ruhum attıkça bir rahatlık gelmeye başladı bana. Hatta birkaç görüştüğüm insan var, onlara da mı elesem diye yemin ediyorum böyle deli sorular. Yani kısıtlı zaman mı ayırsam diye bir zehir gibi bir hale dönüştüm ama hayır olsun diyorum, hayrola. Yapın arada siz de böyle şeyleri. Gerçekten atın ya. Ben mis gibi böyle yukarıdan böyle aşağıya indiriyorum. İndirdikçe rahatlıyorum çöp torbalarıyla. Şöyle evime bir bakıyorum. Oh diyorum, oh mis, boş alanları görüyorum. İçim ferahlıyor. Böyle çiçeği böceği de çok seviyorum ama... Ay durun, bir de size çiçek böcek anlatayım. Ne oldu bugün, bu hafta zaten bu pazar muhabbeti sevgili dostlar. Alın şöyle çayınızı, kahvenizi, hatta gidin. Ben sabah kendimi güzelce yaptım. Köpüklü köpüklü bir Türk kahvesi yapın böyle. Höpürdete höpürdete yudum yudum için keyfine varın. Kulağınıza da beni takın. Dinlemek istemeyenler de gitsin başka yere. Kendinizle şöyle bir pazar keyfi yapın.
Konu neydi? Konuyu ben böyle tabii daldan dala atlarken ne bahsedecektim sizlerle birlikte onu unuttum. Ha geldi bakalım. Bakış açım. On geldi aklıma ama şarkıdan sonra unutur muyum, unutmaz mıyım? Unutmam herhalde ya. Hadi gelsin bakalım bir şarkı. Şarkıdan sonra ne olmuş, ne bitmiş? Konu neymiş? Neye karar vermişim de neden vazgeçmişim? Paylaşacağım birazdan.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

Değerli dinleyenlerim, sevgili radyo dostları, ben size anlatacağım diye uğraşırken tabii ki benim ilk canlı yayının süresi dolmak üzereymiş. Artık anlatacaklarım saat 16'daki yayına kaldı. Dolayısıyla değerli dinleyenlerim, saat 16'daki Leyla'lı saatlere kaçırmayın diyorum. Müziğin ve enerjinin frekansı 107.2 Ditisel Mont Radyosu'nda kalın, benimle olun. Şöyle bu arada haberlerden sonra buradayım. Gidin isterseniz şöyle bir ödüllendirin kendinize, güzel bir tatlı yiyin, bir kahve alın, bir soğuk içecek için. Ne bileyim, gidin böyle güzel içeceklerle, müziklerle de ben buradayım inşallah. Keyfinize keyif katın.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Leyla ile Leyla'lı saatler.
2: Leyla ile Leyla'lı saatler.

0: Onu anlatmak yeteri değil, yaşamak gerekli.
1: Onun içindeki çocuk programa biraz delice, biraz tuhaf ve hatta değişken bir hava veriyor.
0: Herkesin bir programı olabilir ama onun programının lezzeti bambaşka.
1: İnsanın içine bir başka hoşluk, kulağına başka bir ses ve dinlendiği süreye ise çok farklı bir neşe getiriyor.
0: Leyla ile Leyla'lı Saatler
2: her pazar 15-17 saattir arasında.
0: Her pazar 15-17 saattir arasında. Bitmeyen enerjisi ve tükenmez gücüyle bağımlılık yaratan, her an her şey yaşayan

0: Merhabalar, merhabalar değerli dinleyenlerim. Sevgili radyo dostları, saat 16'daki canlı yayından, Leyla'lı saatlerden beni dinleyen herkese tekrar gönül dolusu sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Hoş geldiniz diyorum. Müziğin ve enerjinin frekansı 107.2 Detis Helmut Radyosu'ndan, Detis Helmut Stüdyosu'ndan ben Leyla Bağ. Birlikteliğimiz saat 17'ye kadar devam ediyor değerli dinleyenlerim. Bildiğiniz üzere şarkılarla, türkülerle, güzel müziklerle ve arada muhabbetlerle, tabii ki arada sizden gelen isteklerle güzel bir saat geçirmeniz dileğiyle bu haftada, bu saatten de, bu pazar gününden de yüzünüzden gülücük, kalbinizden sevgi, bedeninizden sağlık, ruhunuzdan huzur, çevrenizden dostluk, sofranızdan bolluk, ömrünüzden mutluluk ve neşe eksik olmasın, mutluluk ömrünüzce, pazar günleri gönlünüzce olsun değerli dinleyenlerim. Murat Dalkılıç'la açtık. Böyle arada farklılık da güzel, hoş oluyor. Değişiklikleri de seviyorum sevgili dostlar. Leyla Leyla programa devam ediyoruz. Leyla'lı saatleri. Haliniz, hani şu bir Leyla hali vardır ya, böyle Leyla Leyla. Hani biraz konsantremizin olmadığı aşk modu. Aşk var mı bilmiyorum hayatınızda. Mutlaka yaşayın ama olmazsa da. Ama güzel aşklar olursa tabii. Güzeli var mıdır aşkların? Vardır herhalde ya. Hani acılısı var, acısı var. Böyle kezzap gibisi olanları var. Direkt yakar geçerim delip geçenleri var. Var da var. Dilerim güzel aşklara, güzel insanlara denk getirirsiniz ki. Böyle o zaman ne oluyor biliyor musunuz sevgili dostlar? Gençleşiyorsunuz. Bütün hücreleriniz yenileniyor. Bazen böyle bir parlıyorsunuz. Bir bakıyorsun kadına, güzel aşk yaşıyor. Ne oldu diyorsun? Ya çok mutlu. Çünkü vücudu yeni hücreler üretiyor. Serotonin, endorfin, tavan. Tabii bir süre. Aşk zaten bir kör hali. Yani karşıdaki insanı böyle nasıl görüyorsunuz biliyor musun? Yani mükemmel. Onun dışında her şey, bütün eksiklerinizi giderecek. İşte körsün be. Öyle değil hayat ya. Yani o senin tamamlayıcı, ne varsa onda var. Bu bilimsel bir araştırma da olmuş sevgili dostlar. İnsanlara güzellik ve çirkinlik kavramını sormuşlar. Şimdi kadınlar ya da erkekler, çok yakışıklı erkekler var, çok yakışık, çok güzel kadınlar var. İşte diyor bu ki güzellik anlayışına göre. Bir de aşık oldukları insanları getiriyorlar. Aslında hiç güzel güzel de değil. Diyor ki oh ne kadar güzel, ne kadar yakışıklı. Hani Mecnun'a sormuşlar ya, Leyla Leyla diyorsun, Leyla dediğin bu muymuş demişler. Demiş ki o da, bir de siz onu benim gözümle görseniz. Dolayısıyla insanın kendi gözüyle gördüğü. Yani bir söz vardı. Kuzgun Şahin görürsün böyle işte, sonra düşer. Gözün açılır. Neyse böyle işte sevgili dostlar. İşte bir aşk, böyle akıl kaybı gidişi güzel, ama güzel insanlarla olursa tabii sonradan da güzel saygı sevgi çerçevesinde güzel dostluğa, sevgiye, saygıya, bir arkadaşlığa dönüşürse zaten gelip geçici, tadından yenmez. İnsan ilişkileri nasıl bilmiyorum ama böyle, şimdi burada da ahkam kesmek istemiyorum. Niye ben buradan nasıl geliyorum, nasıl, hiç bu konular biliyor musunuz? Hiç böyle kafamda planlayıp da böyle açayım da bunları söyleyeyim dediğim bir konular değil. Böyle otomatik gelişiyor yani, doğaçlama ilerlediğim. Zaten öyle düşünsem de zaten öyle bir canlı yayın yapamam. Öyle bir dünya da yok sevgili dostlar. Ne diyorduk böyle? Ha, bir de şuna gelelim. Bir insan sizi üzüyorsa o karşıdakinin hatası. İkinci kez üzüyorsa yine karşıdakinin hatası, ama üçüncü kez üzüyorsa işte o zaman sizin hatanız. Çünkü ona sizi üzme fırsatını, sizi kırma, yorma fırsatını siz veriyorsunuz. Ben size böyle söylüyorum da aynı hatayı 3-5 kere yapmadan anlamıyorum ben de sevgili dostlar. Böyle öğreniyorsunuz işte. Hoş, zaten bizi öğreten şeyler, duygularımız da bunlar değil mi? İnsanlar mutluluktan, acıdan çok şeyler öğrenirsiniz. Bakın, mutlu insanlardan bir şey öğrenemezsiniz. Bilge insanlar gerçekten acının içinden geçmiş insanlar. Bilgelere baktığınızda böyle hayatları böyle günlük gündüzlük falan değil yani. Bir bakın okuduğunuzda. böyle insanlar size şifacı oluyor. Yani şimdi de Şiron varmış, astroloji bilgisinde vereyim, böyle yaralı şifacı, böyle nereden kırıldıysanız tam böyle şifalanma dönemindeysiniz. Hakkınız mı yendi? Üzdüler mi, kırdılar mı, sizi mi aldattılar? Yemin ediyorum bu dönemde artık bir şeye çaba gösterip veremediysen şimdi ödülü alma zamanı. Ne ekerseniz onu biçersiniz sevgili dostlar. Bir de bu dünya etme kolum bulursun dünyası. Bazı insanlar yaşattıklarını yaşamadan ölmesinler sevgili dostlar. Bu kimine dua, kimine beddua. Ne dersiniz? Güzel şeyler yaşattıysanız niye korkacaksınız ki? Dersin ki karşılığını alırım böyle güzel güzel. Kötü şeylerde ya onun da karşılığını alırsın. Yani böyle işte konu nereden geldi? Kaç dakika konuşmuşum acaba değerli dinleyenlerim? Şu an hemen bir bakıyoruz. Hemen gelsin mesajlar. Ne kadar olmuş, ne kadar olmuş? Hemen bir bakıyoruz. Ne kadar olmuş? 6 dakika olmuş, daha az olmuş. Az olmuş, az. Bir tane arkadaşım der ki biraz böyle patavatsızlık durum, böyle dobrayım yani, ama birazcık patavatsızlığa girebiliyor. Bu da benim ateş grubu olduğumdan, sonradan çok pişman olduğum anlar olabiliyor sevgili dostlar. Ondan sonra da gönlünü almak için 9 takla atarım. Yani pat küt her şeyi böyle dalan, söyleyen, çok fazla açık, yani bu koçların özelliğinde de var. Net insanlarız diye düşünüyorum. Tabii ki herkes farklı, yükseleni farklı, ay burcu farklı, doğum haritası farklı, o da farklı, bu da farklı. Ne güzel işte ya, oradan girdik nereden çıkarız bilmiyorum. Böyle işte sevgili dostlar, hayatın her alanından böyle dalın dalın çıkın ya, bir şey olmaz. Bir bakın ona, nereden kendinizi keşfederseniz, nereden bulursanız oradan ilerlersiniz. Yani şu biricik, bakın bu dünyada biriciksiniz. Şu an her nerede kim beni dinliyorsa işte sen... İşte size söylüyorum, sana söylüyorum. Evet, işte o sensin. Evet, beni duyan şu an sensin. Sana söyleyeyim, sen çok özelsin, çok güzelsin. Sen dünyadaki biricik insansın. Çünkü senin bir eşin daha yok bu evrende, bu dünyada. Eşsiz bir insansın, parmak izi gibisin. O yüzden kıymetini bil, değerini bil, gücünü fark et. Şu yaşamına en güzel, en faydalı bir şekilde kendine ve insanlara güzel yansıt. Bu dünyadan gelip geçerken şöyle güzel bir iz bırak ya. Nasıl anılmak istersin bu dünyadan gittiğinde? Kim ne desin senin arkasından? Mesela ne desinler? Leyla deyince ben buradayım şimdi. Ne derler diye düşünüyorum. Vallahi ölmeden duyuyorum ben daha. Yani tövbe estağfurullah, Allah geçinden versin, uzun ömürler versin hepimize. Ama geçen bir şey duydum. Şimdi bu kendimi övmek için falan da söylemiyorum. Kendi söyler. Çok eski bir arkadaşım. Yıllardır görüşmüyorum. Ondan sonra bir görüştüğüm arkadaşıma demiş ki Leyla ile çok güzel yol yürürsün demiş. Yani ne güzel bir şey, gelip o bir arkadaşım bana söylüyor. Ondan sonrasında yani örneklendirmek adına söylediğim bir şey. Nasıl anılmak istersiniz bu dünyadan gittiğinizde? Ay ne mendur, ne böyle kötü, ne yalancı dolancı, ne lanet birisi mi densin istersiniz? Ya ne iyi bir insandı ya. Elinden geldiğince faydalı olurdu gibisinden, ya da hatıraları bırakırsınız insanlara. Unutmayın sevgili dostlar, duygu. Bakın bir insanla bunun örneklendirmesi var ama en son görüştüğünüz insanın belki kıyafetini, ne giydiğini, ne yaptığını hatırlamazsınız ya da evini, ama size hissettirdiği duygu çok önemli. Size ne hissettirdiğini asla unutmazsınız. Bu yüzden güzel duygular bırakan insanların üzerinde, hani tatlı dil yılanı deliğinden çıkarırmış ya, böyle uslup çok önemli. Böyle bütün insanlarda, ilişkilerde. Allah'ım herhalde kontrol ediliyorum, ediliyorum, geliyor mesela 9 dakika olmuş. Rekora gidiyorum değerli dinleyenlerim, rekora. 9 dakika 15 saniyedir konuşuyorum. Ay kim tutar beni? Böyle konuşurken böyle bakın şimdi konuşurken yine hatırladım. Bir arkadaşıma diyorum ki kız böyle böyle söyledim. İşte yalan söyleyemiyorum, sevmiyorum, tercih de etmiyorum zaten. Takır takır saydırmışım diyor. Az bile söylemişsin Leyla diyor. Veriyor bana bir gazı zaten. Az bile söylemişim, az bile konuşmuşsun. Gelsin mi bir 9 dakika daha? Gelsin yeminle. Kim tutar beni burada? Ay bugün ne var gökyüzünde bilmiyorum. Yemin ediyorum iletişim gezegenim mi ne? Böyle dans ediyor havalarda. Müzikler falan şurada dursun. Ne güzel sohbet ediyoruz. Dilerim sizler de bir gün katılırsınız, bağlanırsınız. Bana duygu boyutunuzu, düşüncelerinizi iletirsiniz. Her türlü duyguya ve düşünceye açık bir program. Hızımı alamadım sevgili dostlar. Zaten şurada yarım saatte kalmış. Biraz önceki konuyu da hiç unutmadan paylaşayım. Hani konudan konuya geçiyoruz. İnsan ruhundan, insan halinden, psikolojisinden bahsederken 11 yıldır da az çok huyumu suyumu buradan bilenler, duyanlar mutlaka vardır aralarınızda, takip edenler, az çok bir fikri olanlar. Ben çiçeği böceği çok seviyorum. Böyle bir bitkisiz bir yaşam da düşünmüyorum. Ama yaşım 19 olunca yani naçizane bazen sıkılabiliyorum. Neden sıkıldınız derseniz. Bütün hayatımın sorumluluğu bende olduğu için böyle titiz bir kadınım. Şimdilerde diyorum ya, böyle evin böyle altını üstüne getirip böyle bir sanki çekmecelerim düzelince zihnim de düzeliyormuş gibi oluyor. Ama bu bilimsel de bir anlam var. Düzelttikçe yaşamınız düzeliyormuş gibi. Küçük bir bahçem var. Benim böyle keyif aldığım çam ağacım var, elma ağacım var. Her ne kadar bu sene elmam birazcık hiç ilaç kullanmadığımdan biraz hastalanmış ama ve bu tabii ki hayliyle bütün rüzgarlı havalarda, yağmurda, karda, kışta bahçeyi de temiz görmek istediğim için fazlasıyla böyle enerji sarf etmeniz, zaman ayırmanız ve temizlik yapmanız gerekiyor. Bazen de insanız ya, yapmak istemiyorum, canım istemiyor. Hele geçen gün ne oldu? Don Kişot gibi hissettim kendimi. Rüzgarla savaştım ya, rüzgara kafa tuttum. O döküyor, ben süpürüyorum ya. Vallahi bak, böyle bir kadınım ben. Rüzgar döküyor, ben süpürüyorum. Diyorum sen mi dökeceksin, ben mi sıkılacağım? Ya kafa tutuyorum rüzgarla, akıl işi değil. Hani böyle Pupilan Kansun bir tane şeyi vardı, çizgi film vardı, benim zamanımdakiler bilirler. Onun bir böyle yağmurlu bir çiçek sulama günü vardı. Yağmurda olsa, yağmurda falan bahçeyi süpürürüm ya, benim değişik huylarım var. Komşu diyecek, manyak diyecek, bu komşu da çıkmış şakır şakır yağmur yağıyor, bahçesini temizliyor. Ne yapayım sevgili dostlar, ne yapayım yani, sağla solla uğraşmaktansa bütün enerjimi, keyfimi, bir de seviyorum. Kendime odaklıyorum, evime mis gibi güzel güzel. Neyse, konudan konuya gelirken bir ara böyle kafama geldi, ağaçları dedim kestirsem mi, böyle biraz da gaz veriyor, şöyle taş olsa her yer, temizliği kolay olsa, yorulmasam, yapsam mı derken, ama şunu fark ediyorum, vallahi oturup keyifle seyrediyorum. Her sabah kumrularım var benim. Bu arada 12 dakika 37 saniye olmuş. Ha maşallah. Hay çeneme kuvvet.
1: Leyla ile Leyla'lı saatler.
0: Hay çeneme kuvvet. Ve sevgili dostlar, kumrularım var, kuşlarım var, izliyorum. İnsan olsun, hayvan olsun, derdi ne biliyor musunuz? Yuva yapmak. Bir tanesi düzenli bir şekilde o çamın altındaki o incecik küçük dalları seçiyor. Gagasıyla. Yemin ediyorum, bazen ağır gelenler yolda düşüyor. Tabii bahçede görüyorum ya dağınıklığı. Onlar yolda taşıyabildiği kadar taşıyor. Onu yuvasına götürüyor. Bu sistemli bir şekilde, düzenli bir şekilde devam ediyor. Her sabah uyandığımda o ağaçlar olmasa ben nereden duyacağım? Kuş sesleri böyle cıvıl cıvıl. Gerçekten yani o ağaç olmasa kuş nereden gelecek? Bütün elmalarımı bazen kuşlara yediriyorum. Yani toplamadığım zaman çok olmuştur. Şimdi elmalarımın sahipleri var ama olsun bakalım, sahibi var. Neyse, bu konuyu hemen böyle geçerken. Yani o ağaçlarım olmasa ne kuş gelir ne kumru gelir. Bakıyorum bazen, ya ben bunu kestirirsem bu kuşlar nereden yuva yapacaklar diyorum. Ya da nereye konacaklar, ne yiyecekler gibisinden fiştan yapıp yorulmayı göze alıyorum. Tabii ki görüntüsü de güzel ama meşakkatli de yani, böyle çok yıllandıkça, kaç yıllık benim ağacım şimdi, kendim dikmiştim küçücük fidanken, bakayım kaç yıl olmuştur acaba, 15 yıla yakın mıdır, herhalde olabilir. Böyle işte sevgili dostlar, böyle işte yani, sevdiğiniz şeylerin bazılarının bedeli var, ona göre bir bakalım. Ben size telefon numarası vermeyi unuttum. Kimseye fırsat bırakmadım ki ben burada kendim konuşmaktan. Ha gayret derken 14 dakika 24 saniye olmuş. Bakalım ne kadar, herhalde yıllar içerisinde ne kadar uzun konuşmuşumdur ki acaba bir canlı yayında. Sırf bir saati konuşasım var. Kaçan kaçsın, kalan kalsın diyerek

Evet dostlar, değerli dinleyenlerim, La Fortuna ile Murat Dalkılıç'la devam ediyoruz. Şöyle La Fortuna'yı görünce de aklıma Anıl Can geldi. Anıl Can'ın hem yani birçok insan psikolojisi, astroloji, nörobilim hepsiyle uğraşabiliyor. Onun videolarını da çok tavsiye ederim. Tekrarlamak istiyorum kaçıranlar için. Alper Hasanoğlu'nun kitaplarını mutlaka okuyun. Okuyamazsanız da YouTube'da videoları var, seyredin. Sinan Canan'da o şekilde aşırı tavsiye. Şu an Murat Dalkılıç'tan seyrediyoruz. Ben seyrediyorum da siz dinliyorsunuz. Ve tabii ki böyle çeneye, söze, muhabbete dalınca herhalde yaklaşık bir 15 dakika konuşmuşumdur. Şu an bu saat karar verdi. Bir saati vallahi böyle bilmiyorum ama yarım saatini hedefimi yükseltiyorum. 15 dakikayı 30 dakikaya çıkarmayı düşünüyorum. Bakalım ne gelecek. Tamamen plansız, programsız, düşünülmeden zihnimin beni götürdüğü yere, beynimde bazen böyle biri sağdan biri soldan böyle konular pörtlerken, ben oradan oraya atlarken dilerim sizlere de güzel ulaşabiliyordur. Bir tanesini bile kapsanız fayda faydadır diye düşünerek telefon numaramızı hatırlatmak istiyorum. Leyla'lı saatlere bağlanmak istiyorsanız, arzu ettiğiniz müzikler varsa 0888 16 66 777 0888 16 66 777 bu numaradan stüdyomuza bağlanabilirsiniz. Siz de muhabbete ortak olup anlamlı anlamsız, ne olursa olsun önemli olan bir şey yapmak sevgili dostlar. Ya bir şey yapın yani, önemli olan harekette olmanız, bereketli olmanız, uğraşmanız. Konuya dahil olabilirsiniz. Böyle güzel, mesela ne güzel saatleri tutmanız ya da soru sormanız, onlar da çok iyi geliyor. Yani bu bile çok güzel ya. Ben çok yani her şeyden, her andan, her konudan keyif alabilmek de önemli. Şöyle bakıyorum, 23 dakikam kalmış. Acaba becerebilir miyim bir saat konuşmayı diyerek de herhalde, vallahi bilmiyorum. Ne oldu oldu bana, bilmiyorum. İletişim gezegenim çok aktif. Acayip aktif. Yani çok aşırı bir sosyalleşme ihtiyacı hissediyorum ama bakın, sosyalleşmek derken de onca video, onca psikoloji, onca felsefe ya da psikoloji şey okuduğunuzda şöyle sorunlarınız olabiliyor. Sohbet edemeyebiliyorsunuz sizin kafanızda olmayan insanlarla. Var öyle mesela, ha ha falan diyor, diyorum ki sus sus da Leyla'm duymasınlar. Sus kız diyorum, burası orası değil, burası yeri değil. Sonra da kendime dönüyorum. İşte böyle olmuyor işte sevgili dostlar. Bazen de böyle Alper Hasanoğlu gibileri, Allah'ım ne diyorum size, 3 gün onunla yattım, 3 gün onunla kalktım, sabah akşam videolarını seyrettim. Gece uyumadan önce sabah kalkınca bütün gün dinleyebilirim. Yani bir misal, buna nazaran bir sürü kitaplar, şeyler, bir sürü var da bazen de zihnimde kalmıyor. Siz bilirsiniz, benden tavsiye sevgili dostlar. Yaparsınız, yapmazsınız, kendiniz bilirsiniz. Müzikle dinleyin ya, müzikle de başlayın, mutlaka ruhunuzu yükseltecek, bakış açınızı değil de böyle serotoninizi ve endorfininizi yükseltecek. Aynı spor niyetinde, bakın müziğin ruha çok güzel etkileri var tabii ki, yeri ve zaman. Ya arabesk de dinleyin, bir şey olmaz. Ben bu hafta hiç arabesk yayınlamamışım, bir şey olmaz, ağlarız ne olacak, böyle atarız onu da gözyaşlarıyla, içimizdeki zehirleri dökeriz. Ben ağlamayı da böyle seviyoruz. Allah ağlatmasın da yani, zehrinizi kusarsınız değerli dinleyenlerim, ne olacak sanki. Gülmek, ağlamak, bunlar insani değerler. Her şeyi keyifle yapmak lazım, köpürtün hayatınızı.

ilişkileri, aşka meşke. Ne kadar değinsem de burada yine siz ne alt yemek istiyorsanız yiyin yani, ondan da geri kalmayın. Hayat bir kere sevgili dostlar. Şöyle düşünün ilişkileri de. Farz edin ki evinizde buzdolabınız yok. Buzdolabınız olmadığı için bu yüzden her gün başkalarının size ne getirdiğine bağımlısınız. Bir gün yeterince yemek var. Başka bir gün ise hiçbir şey yok. Ve o gerginlik, yorgunluk, bugün bir şey gelecek mi düşüncesi. İlişkilerde de böyle hissedersiniz. Bugün böyle yükseltirler, vergaz Allah gelir, iltifatlar öyle, bir bakarsın ertesi gün yoktur hiçbir şey. Love bombing mi diyorlardı şimdi, öyle bir şey love bombing. İşte onlardan, yeni terimlerden. İlişkiler de bazen böyle hissettirir sizi. Eğer içinde sevgi ve öz değerini saklayabileceğin sağlam bir yer yoksa, karşınızdakine bağımlı hale gelirsiniz. İlkisi sana besin gibi gelir. Uzaklaşması ise bir eksiklik gibi hissettirir size. Bu yüzden karşınızdaki kişiden ilgi alamadığınızda, gerektiğiniz sevgiyi göremediğinizde, geri çekildiğinde karşınızdaki, bu sizi çok daha derinden etkiler. Çünkü alışmışsınızdır. Onun ilgisine, sevgisine. Çünkü o anda içinde bir şeyler kaybedersiniz. Bu her zaman bilinçli bir şekilde karşı tarafın yaptığı bir şey değildir. Ama yine de bu durum bir döngüyü ayakta tutar. Ta ki sen bir şeyi değiştirene kadar. Yani sürekli dışarıdan aradığın şeyi kendine vermeye başlayıncaya kadar. Ve işte o zaman her şey değişir değerli dinleyenlerim. Karşınızdaki kişinin size ne verdiği şey hala güzel gelir. Ama artık iyi hissetmek için ona muhtaç olmazsınız. Ve ancak o noktadan sonra bir ilişki gerçekten değişmeye başlayabilir. Ne diyoruz geçen günlerde de, dediğim gibi şöyle bir bakmıştı bu cümleyi kurduğumda benim. En önemli ilişki önce kendinizle olan ilişkinizi düzeltin sevgili dostlar. Dışarıda aradığınız şeyleri öncelikle kendinize vermeye başladığınızda, hepimiz şunu, ay biri gelsin aman bütün sorunlarımı bitirsin. Gelsin de biri beni mutlu etsin. Gelsin de biri bana iyi, kendimi iyi hissettirsin. Gelsin biri benim böyle bütün yorgunluklarımı alsın. Ya herkes aynı şeyi bekliyor değerli dinleyenlerim. O birileri de diyor ki o birileri için gelsin, böyle bir beni tamamlasın, bir şöyle yapsın beklenti. Bakın, o şekilde olmuyor o işler işte. Siz kendi halinizde, kendi mutluluğunuzdan kendiniz sorumlusunuz. Tabii ki dışarıda sosyal bir varlıklarız. Dışarıdaki ilgiye, sevgiye de, ama bu sürekli dışarıdan almaya değil. Öncelikle kendi halinden memnunsan, kendi kendine yetebiliyorsan, dışarıdan geliyorsa ne âlâ. Gelmiyorsa ölelim mi yani, ne yapalım değerli dinleyenlerim? Sanırım anlaşılmıştır diyerek hızımı da alamayarak şöyle 14 dakikam var. Gülben Ergen, Mustafa Sandal diyor ki şıkır şıkır şıkır şıkır.

Sevgili dostlar, canlarım ciğerlerim, Bavu'dan dinliyoruz benden söylemesi. Ben de epey söylendim bugün. Sürçülisan ettiysem affola diyorum. Öyle böyle derken bir Leyla'lı saatlerinde sonuna geldik değerli dinleyenlerim. Size naçizane hiçbir şeyi ertelemeyin. Duygularınızı, düşüncelerinizi... telefonlar da çalınca böyle konsantrem bozuluyor. Neyse sevgili dostlar. Ertelemeyin ya, şu hayatı ertelemeyin. Ertelemek hayatınızı ertelemektir. Yani şöyle 5 dakikanın bile garantisi yokken 10 yıl sonrasını düşünüp 20 yıl sonrasını düşünüp endişelenmeyin. Doğada da hiçbir canlı insanoğlu gibi değil. Dolayısıyla bu haftada yüzünüzden gülücük, kalbinizden sevgi, sofranızdan bereket eksik olmasın. Haftaya görüşünceye dek, buluşuncaya dek sağlıklı kalın, mutlu kalın diyorum. İyi pazarlar diliyorum herkese. Hoşça kalın.

Evet sevgili dostlarımız, hoş geldiniz Neşeli Pazar'a. Evet, bir hafta arayla sizlerle birlikte iple şöyle 7 günü iple çekiverdik yani gerçekten. Evet, TikTok'ta arkadaşlarımıza da buradan kucak dolu selamlar derken hepinize bol bol dinlemeler, şöyle 2 saat sizlerle birlikte olacağız. Evet, Neşeli Pazar her pazar günü yani yurt dışında Hollanda'da yayın yapan bir kuruluş. Evet, sizlerle birlikteyiz. Evet, şu anda 2 saat sizlerle birlikte yayını yapacağız ve TikTok'ta da yapacağız. Evet, TikTok'tan da katılabilirsiniz sevgili dostlarımız. Evet, şu an isimlerini saydıklarım arkadaşlarım, bizi şu an uzaktan göremiyorum ama tam olarak yazılarım bir bakalım. Yani katılanlar şu an yaklaşık 3-4 kişi katılmışlar ve yani yeni açıldığı için. Evet sevgili dostlarımız, Sinan Özen'den dedik, güzel bir parçalardan dinledik ve o parçalardan bir tanesi de sizlere armağan olsun derken sıradaki parçamıza bir bakalım ne gelecek diyoruz.

Evet sevgili dostlarımız, şöyle bir bak bilgisayarımızı yakına aldık ama şu an bakmam ne gelecek. Şu andan sonra ikinci parçamıza bakmadan önce istek hatlarımızı belirtelim. Evet sevgili TikTok'ta arkadaşlarımıza da buradan kucak dolu selamlar derken isteklerinizi sevgili dostlarımız, telefon numaramız 00 31 653 2050 46'ya gönderebilirsiniz. Evet, tekrarlıyorum. Yurt dışına arayan dinleyeceğimiz 00 31 653 2050 46'ya da WhatsApp adresimize gönderebilirsiniz derken şöyle bir bakıyorum WhatsApp adresimize, şöyle bir istekler var mı? Şu an yok ama. Evet, sıradaki parçayı şöyle bir bakalım. Arabesk kralım demel desem. Neymiş? Bey Neto mu diyor? Dane dane belleri var derken bu parçayı da hareketli böyle. Bence bu yapay zeka, evet. Yapay zeka olduğu için hemen şöyle bir çalalım bakayım ne gelecek. Gelsin bakayım.

0: Neşeli saatler.
1: Evet sevgili dostlarımız, 5'li saatler devam ederken istekler de gelmeye başladı sevgili dostlarımız. Şöyle WhatsApp'ımıza baktık, hemen bir iki tane isteğimiz var, hemen şunları da yayınlayalım bakalım. Evet, Facebook'ta vallahi gerçeğe aklım Facebook'a geldi ya. Evet, TikTok arkadaşlarımızla kulak dolanmayalımlar. Şu an katılan arkadaşlarımız Erkan var, Turan var, hoş geldin Turan İzmirli'den. Evet, İzmirli'den. Evet, şu an bakıyorum. Evet, şöyle bir bakıyoruz. Yani kelimeler şöyle bir sevgili dostlarımız, hafifeler çok kısa oldu, küçük olduğundan uzaktan göremiyorum. Onu da yakında ayarlayacağım ben. Ayarladıktan sonra bir bakacağız. Şöyle bir bakıyoruz. Neşeli Pazar devam ederken, evet istek vermiştik. Evet şöyle bir bakayım, WhatsApp'ımı açıyorum sevgili dostlarımız.

0: Evet, WhatsApp'taki arkadaşımız selam selam Murat abilerimiz, bendeniz Selma Hanım. Yani TikTok'ta da şu an sizi izliyoruz. Gerçekten güzel program yapmaya çalışıyorsun. Şu an seni canlı olarak izliyorum demiş. Vallahi Selma Hanım'a şuradan çok çok çok selamlar derken. Evet, Selma Hanım da şuradan TikTok'ta beni izliyorsa el sallıyorum. Vay vay vay.
1: Hasretim sana içim yanıyor.
0: Yanmasın, hasret için yanmasın. Neşeli Pazar, Neşeli Pazar'dan dinlemeye devam ediyorsunuz.
1: Dinle bak, senin için çarpıyor.
0: Vallahi gerçekten Neşeli Pazar olmak demek kolay değil. Sevgili dostlarımız, şöyle bir bakıyoruz. İki parça mı üç parça dedik, arkasına 19 dakikayı geride bıraktık derken hemen parçamıza gelsin. Evet, sıradaki parçamıza bir bakalım. Şu an sıradaki parçamız, buradan katılanlara bakıyoruz. Vallahi vallahi gece güzel bir yazanlar var arkadaşlarımız. Onlara da çok çok teşekkür ederken, yani şöyle uzaktan göremeyeyim. Evet Selma Hanım'a da, evet beraber arayan Selma arkadaşımıza da sıradaki parçamızı gönderelim bakayım. Hangi parçası geliyor, şöyle bir bakıyoruz.

Evet Selma Hanım, sesim bağdan gitti vallahi, gerçekten söyle ben sıklam şey oldu ama ne yapak olsun, sorun değil. Evet Selma Hanım'a da çok teşekkür ederken sıradaki şöyle bir Karadeniz türküsüydü, yani kendisi de Karadenizlidir bence. Yani yani gerçekten olabilir derken bana yazabilirsin neler olduğunu Selma Hanım, bekliyorum.

Evet, yayınlamda devam ederken şöyle bir bakıyoruz. Evet, şu an istekler gelmeye başladı derken istekler de devam ediyor.

Şu an sıradaki Öksüz Mustafa'dan geliyor. Hıçlık albümlerden bir tanesi. Ne diyormuş? Sana gelmek istiyorum. Vallahi yolumuz, kapımız açık sevgili dostlarımız. Gelebilirsiniz. Stüdyoya gelebilirsiniz. Öncelikle isteklerinizi yazın. İsteklerinizi yazın. Ondan sonra kapımız herkes açık yani. Herkes açık. Evet, 0653 20 50 46. Evet, yurt dışından arayan dinleyeceğimiz de 0031 653 20 50 46'ya da WhatsApp'larımızdan isteklerinizi yazabilirsiniz derken. Evet, Öksüz Mustafa geliyor. Sana gelmek istiyorum. Gelsin bakayım.

0: Neşeli Saatler.
1: Evet, Neşeli Saatler, Neşeli Pazar. Sizlerle birlikte seviyorsanız Neşeli Pazar'ın saatlerinde bakıyoruz. Şöyle yaklaşık yarım saatimizi geride bıraktık. İlk saatimizin yarım saatini şöyle geride bırakırken evet, TikTok'ta arkadaşlarımıza buradan kucak dolu selamlar derken evet, şu an bizleri izleyenler, dinleyenler ve davet edilenler, katılanlara hepsine buradan selam gönderelim derken şöyle güzel bir parçalardan devam ediyoruz. Neşeli Pazar nereye dar? Avrupa saatiyle 19, Türkiye saatiyle 20 kadar bomba gibi parçalarla buradayız. Hal bakayım. Evet, Anşe, Dinçer'den gelecek güzel bir parça. Bakalım hangi parçasıymış? Şöyle bir gönderelim o zaman. Gelsin. Oynat göbeğini.

0: şıkıdım şıkıdım. Şıkıdım.
1: Neşeli saatler.
2: Evet, neşeli saatler. Çikidem çikidem oynat göbeklerini dedi. Anşe Dincer'den dinledik sevgili dostlarımız. Güzelce istekleriniz gelmeye başlarken şöyle bir gelgenliğine de TikTok'ta bizi izlemek istiyorum ama maalesef şöyle sayfayı bulamıyorum. Evet, şu an TikTok'ta karşıdaki arkadaşlarımıza bir bakalım. Kimle katılmış? Günaydın demiş. Vallahi gerçekten günaydın. Evet, İslam arkadaşımız. Bakayım, Merve Karatay. Evet, Merve Karatay katılmış. Evet, gelecek sırayla geliyor sevgili dostlarımız. Bu arkadaşlara da buradan kucak dolu selamlar derken sıradaki parçamıza bakalım, bunlara armağan edelim. Evet sevgili dostlarımız, TikTok'taki dinleyici arkadaşlarımız, bize istemek istersen şu an hemen yurt dışı telefon numaramız. Evet, 0031 653 2050 46'ya WhatsApp'larını gönderebilirsiniz ve şu an sizler de canlı olarak dinleyebilirsiniz. Evet, Mehmet Uzun. Evet, Mehmet Uzun da şu an katılmış. Güzel parçalarla diye. Evet, şu an bir davet ettim ama şu an canlı yayını davet edemiyorum Mehmetciğim. Şu an canlı yayındasın. Canlı yayında olduğun için bakamam nereye geliyor. Evet, Mehmet arkadaşımıza da şu an ne hangi parçasını gönderelim? Bülent Serttaş'tan gelsin. Ablan sana sağ olsun diyor. Gerçekten mi? Gelsin bakayım. Bülent Serttaş'tan gelsin bakayım.

ederken Ayhan Akşam'dan dinliyoruz. Seviyorsanız Neşle Pazar devam ederken. Gerçekten böyle parçalar var mı? Olmaz olur mu diyoruz. Neşle Pazar'da olmaz olur mu? Gerçekten böyle. Gerçekten öyle bir hareketli parçalar var mı? Donalay geliyor. Her bay.

0: neşeli saatler.
1: Evet, dolanay dolanay güzel bir parçalarla devam ederken evet saatlerimize bakıyoruz. Son 8 dakikamız kalmış diyoruz birinci saatimizde ve ikinci saatlerle sizlerle gene birlikte bomba gibi parçalarla birlikte olacağız diyoruz.

Evet sevgili Thomas, Ayşe Şeker'den ne demek sevdiğim, sevdiğim de güzel bir parçaydı. Evet, Soner arkadaşımıza da buradan kucakladığı selamlar derken şu an bizi canlı olarak izliyormuş TikTok'ta. Evet, hemen sıradaki parçaya kendine armağan edelim. Evet, Soner arkadaşımıza da buradan kucakladığı selamlar derken rahmetli Atlan babamız Atlan Şengses'ten güzel bir parça dinleyelim o zaman. Bu parçayı Soner arkadaşımıza armağan ediyoruz.

0: eller.
1: Evet sevgili dostlar, ben sonra arkadaşımıza çok teşekkür ederken güzel parçasını dinledik. Rahmetli Adnan babamızdan. Evet, haberlere bağlanacağız ama TikTok'ta yayınımız, canlı yayınımız devam ediyor. Evet, kimse oradan bir yere kaybolmuyorsunuz. Evet, biraz sonra haberlere bağlandıktan sonra tekrar Neşin'e Pazar sizlerle birlikte olacağız. Evet, TikTok'ta da devam ediyor yayınlarımız. Helmut FM'den girebilirsiniz TikTok'tan. Evet, TikTok'ta bizi de dinleyebilirsiniz. Evet, haberlerden sonra buradayız.

Evet sevgili dostlarımız, Ordu'nun derinle dedik, Ezel'den dinledik. İkinci saatlerle sizlerle birlikte olduk sevgili dostlarımız. Evet sevgili dinleyicilerimiz de buradan kucak dolu selamlar derken, evet TikTok'ta karşılarından buradan selamlar derken, evet şöyle bir bakıyoruz. Sırada ne gelecek? Sırada güzel bir parçalar var. Evet. Şuradan bir bakıyorum. Murat Uzun. Evet adaşım. Evet adaşımdan gelmiş bir istek. Ne istiyor? Ne diyor bakayım? Bakayım şöyle. Evet. Koltuk güzel. Koltuk bir yerde yerinde oturuyoruz. Şu an canlı yayındayız sizlerle. Evet Asiye. Evet Asiye'den çok teşekkürler ederken. Bakın bakayım. Vallahi gülecek. Hanife Eintover. Vallahi böyle katılanlar var. Evet herkese de buradan kucak dolu selamlar derken yayınımıza devam edelim. Sıradaki parçamız neymiş? Şu an bir bakıyoruz sevgili dostlarımız. Evet şöyle bir bakayım bilgisayara. Sıradaki ne varmış? Güzel bir hareketli parçalardan bir tanesi mi? Gelsin bakayım.

0: Neşeli Saatler.
1: Evet, Neşeli Saatler devam ederken şu anda Barış Mancı, evet Barış Mancı'dan devam ediyoruz.

0: neşeli saatler.
1: Evet, neşeli saatler devam eder. Sevgili dostlarımız, TikTok'taki arkadaşlarımıza buradan kucak dolu selamlar derken şöyle bir bakıyoruz. Güzel yazılar yazıyorsunuz. Herkese katılanlar var. Evet, şöyle bir bakıyoruz. Veysel Yılmaz selamlar demiş. Bakayım. Hasan Baysal katılmış. Evet. Şu an onlara şuradan sıradaki parçayı armağan edelim o zaman. Sevgili dostlarımız, TikTok'ta sizlerle birlikteyiz. Evet, Ferit Küçük, o da katılıyor şu an, el sallıyor, selamlar demiş bizlere. Evet, Ferit arkadaşımızla da sıradaki parçayı armağan edelim. Hangi parçası geliyor sevgili dostlarımız? Sıradaki parçamız Arif Suzan geliyor. Güzel bir parçadan, Arif Suzan'dan. Bakayım, Yılmaz arkadaşımız güzel de davet ediyor ama şu an canlı yayında sizleri davet edemiyoruz sevgili dostlarımız. Evet, TikTok'ta şu an canlı yayındayız. Canlı radyodayız, canlı Neşeli Pazar'dayız ve 2 saatler bizle birlikteyiz diyoruz. Evet, Arif Susan'dan gelsin bakayım güzel parçası. Hangisi parçalardan bir tanesi?

Evet sevgili dostlarımız, şu an evet canlı yayında destekleri var. Türkiye'den katılan arkadaşımız var. Sadık Fırat arkadaşımız katılmış. Şu an Antep'ten bizi dinliyormuş. Evet Sadık arkadaşımıza buradan kucak dolu selamlar. Şu an kendisi tatilde olduğu için bizi orada Antep'ten dinliyormuş. Evet sonraki parçamız Uğur Işılak'tan istemiş güzel bir parça. Bakayım hangi parçasıymış. Haydi Anadolu diyor. Haydi Anadolu. O zaman o parçayı da Sadık arkadaşımıza ve bütün TikTok'taki arkadaşlarımıza gelsin demiş. Evet biz de hemen bekletmeden gönderiyoruz.

0: Neşeli Saatler.
1: Evet, Neşeli Saatler devam ederken Sadık arkadaşımızla, evet Sadık Fırat arkadaşımız da şu an bizi Antep'ten aradığı için isteğine de gönderdik. Evet, Uğur Işılak'tan geldik. Haydi Anadolu, haydi Anadolu derken, güzel parçalarına devam ederken sevgili dostlarımız, şöyle bir bakıyoruz. İkinci saatimizde yarım saatini geride bıraktık. Kalan yarım saatimiz kaldı diyoruz ve TikTok'taki yayınlarımızda şu an yaklaşık 2 saatlik yayın yapacağız. Evet, nereye kadar? Türkiye saatiyle 20'ye kadar, Avrupa saatiyle 19'a kadar buradayız diyoruz. Evet, şu an bakın TikTok'ta ısınma şeyindeyiz. Geçen hafta da yapmadık ama daha önce yapmıştık. Evet, her hafta böyle yapmak istiyorum. Bakın şöyle tekniklerde bir şeyler astırdık olmazsa, evet TikTok'ta da yayınımızı devam edeceğiz. Neşeli Pazar'dan devam ediyoruz. Sıradaki parçamıza bir şöyle bir bakalım, ne geliyor sıradaki parçamız. Evet, şöyle bir bakıyorum, Doğan neymiş, Doğan arkadaşımız gitti. Evet, Elif Kurt Kaya izliyormuş. Evet, bakalım başka neyle var. Şenay Doğayım diyor. Vallahi tam yazılar, tam okuyamıyorum sana, yakında bakayım. Tablette yazıları biraz büyütmek istemiyorum yani gerçekten. Şöyle bir bakayım. Vay. Vallahi bu parça dinlenmez mi yani?

0: saatler.
1: Evet, Cember İnanıoğlu'na da güzel bir parçaydı. Kendimizi Canan Koç'tan dinledik. Sevgili dostlarımız Canan Koç'tan dinlerken, güzel bir parçayla devam ederken, sevgili dostlarımız TikTok'taki arkadaşlarımıza buradan kucak dolu selamlar derken, güzel parçalar, evet, güzel şeyler parçalar buradan Neşeli Pazar'da. Evet, Neşeli Pazar, her pazar günü sizlerle böyle birlikte oluyoruz. Yani yaklaşık burada biliyorsunuz kendi stüdyomuzda yaklaşık 35 senedir yani yapıyoruz. Evet, şöyle bir bakıyoruz da şu an bu sene, yani bu sene de TikTok'ta yayın yapmaya başladım yani. Bakamam. İyi olursa devam edeceğiz sevgili dostlarım, TikTok'ta arkadaşlarımıza da kucak dolu selamlar derken. Şöyle bir bakıyoruz, güzel bir parça daha geliyor. Bu parçada özel olarak bütün bizleri izleyenlere. Evet, şöyle bakıyoruz, isimlerini tam okuyamıyorum ama haftaya bence bu yazıları ben biraz büyütmem lazım. Yani uzaktan olduğu için gözlerim görmüyor. Şöyle bakıyoruz. Çıkma inci ağacına diyor. Vallahi çıkma inci ağacı. İnci ağacı çıkma ne olur mu? Gerçek incir her zaman sağlıklıdır diyor tabi. Gelsin bakayım. Çıkmayalım inci ağacına.
2: Ula sevdum! Sen gittin gidelim! Deniz bir
1: evet, Karadeniz türkülerden bir tanesi. Bütün Karadenizlere gelsin bu parça. Bitti.

Evet, neşeli saatler derken, güzel parçalarla devam ederken sevgili dostlarımız canlı yayın nerededir? Evet, canlı yayın şu an yurt dışında. Evet, yurt dışında neşeli pazardayız. Evet sevgili dostlarımız, neşeli pazar devam ederken TikTok'ta sizlerle birlikteyiz sevgili dostlarımız. Evet sevgili arkadaşlarımıza buradan kucak dolu selamlar derken biliyorsunuz yaklaşık şu an 2 saat sizlerle birlikteyiz. Bakalım hangi Karadeniz farkasıydı, güzel parçalardan bir tanesiydi. Evet şöyle bir bakalım, bir güzel bir hareketli parça daha gelsin. Dere geliyor, dere. Gerçekten böyle bir parça mı? Ordunun parçalardan bir tanesi yani. Evet, bu parça da ordulara gelsin bakayım. Gelsin bakayım.

Pazartesi öğrenlerken evet güzel parçalarla devam ediyoruz. Sevgili dostlarımız Neşeli Pazar. TikTok'ta da sizlerle birlikteyiz. Evet bakayım 0653 2050 46 derken şöyle bir bakayım istek varmış. Şöyle bir bakalım. Evet, Remzi arkadaşımız yazmış. Adın Yaman havası çalarsa ne olur demiş. Şöyle bir bakıyoruz. Adım Yaman'a. Hemen hazırlıyorum. Remzi arkadaşımıza.

0: neşeli saatler.
1: Evet, Remzi arkadaşımızı senize çaldık. Adıyaman'da Adıyaman parçasından bir tanesiydi. Evet, son parçamızı da şöyle bir çalalım. Bakın hangi parçamız? Son 10 dakikamız kaldı diyoruz. Güzel bir yapay zekadan güzel bir parçalarda bir neymiş? Kızlar diyor. Gerçekten böyle parçalar var mı? Vallahi gerçek bu parçada güzel mi? Yaklaşık. O zaman bu parçayı dinleyeyim, ondan sonra hazırlığımı görelim.

Doyulmuyor, doyulmuyor ama saatimizde doydu yani. Gerçekten iki saati de yani yaklaşık böyle geriye bıraktık. Evet, yaklaştık sonuna geliyoruz programımızın. Evet, son 9 dakikamız kalmış. Şöyle bir parça daha çalalım. Belki arkasına bir parça daha çalabiliriz. Ondan sonra sizlerle veda edeceğiz.

Lütfen bize verilen ayrılma süremiz doldu diyoruz. Evet, şöyle bir bakıyoruz ki saatimiz bir dakika 40 saniye kaldı derken. Evet, sizlerle veda edelim diyoruz. Şöyle bir parçamıza bakalım.

Evet, haftaya gene aynı saatte buluşmak üzere. Hoşça kalın derken Türkiye saatiyle biliyorsunuz. Türkiye saatiyle 18'den Avrupa saatiyle 17 ile sizlerle birlikte olacağız. Evet, TikTok'taki arkadaşlarımıza buradan kucak dolu selamlar derken yayınımız buraya kadardır. Haftaya buluşmak üzere. Evet, TikTok arkadaşlarımız yayını kapatmıyor. Şu an beklemede alıyorum.